bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç kafa.

0: sevdanı, kırk alemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken, dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.
0: Elveda'yı bile bana, çok gördün ya, helal olsun.

0: tutamadım sevdanı. Kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.
0: Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma, madem ki bu aşkı

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

sensiz hayat yerin dibine bas. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksan. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Tek reklam. Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: kime ne?
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
7: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle, savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: That's right.
2: Sen de kimsin?
1: I have wrestled with an alligator.
3: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel kuvvetler askeri Colreed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Cole'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Cole, gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Cole hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean-Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
2: Yanımdaki adamın adı
5: Jason Statham.
3: Bu hesap kapanacak.
5: Sular kana bulanacak.
6: All of you chumps are gonna bow.
7: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz.

Ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların doğanın acımasız kanununda sevdim ben seni. Kahretsin işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bilsem ki sana olan sevgiyi anlatacak bir başka kelime bulsam

İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Cem Sultan, ilmiği boynunda pir sultan oldum ya. Bazen Şemsinare'ye

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
8: 5 numara.
7: 4 numarada yalın akşamüstü.
8: 4 numara.
9: Sözsüz elime düşeni yaparım.
7: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
10: Geçmiş geçmişte, yanlışsa.
7: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
8: 2 numara.
11: Yan sen derdine benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
7: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Yalanlarında kayboldum, izlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun, paramparçayım sayende.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yaşlılar Günü öncesi Bayburt'ta müze gezisi. Bayburt'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Memnune Evsen Huzurevi sakinlerine yönelik kültürel gezi düzenlendi. Etkinlik kapsamında Huzurevi sakinleri Bayburt'un önemli kültürel mekanlarından Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretle yaşlı bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlandı. Bayburt ve çevresine yerel sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt il geneliyle Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bayburt Belediyesi Genç Osman Mahallesi'nde 4 arsayı satışa çıkardı. Bayburt Belediyesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Genç Osman Mahallesi sınırları içerisindeki 4 adet arsayı açık teklif usulüyle satacağını duyurdu. Belediye Meclisi'nin 10 Mart 2026 tarihli ve 132 sayılı kararı ile belediye encümeninin 11 Eylül 2026 tarihli ve 246 sayılı kararına istinaden hazırlanan satış süreci 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yürütülecek. Kavakyanı Konakyanı yolunda asfaltlama tepkisi. Bayburt'un Kavakyanı köyü ile Erzurum'un Konakyeri köyü arasında yapılan yol asfaltlama çalışması köyü sakinlerinin eleştirilerine konu oldu. Yol üzerinde yapılan uygulamanın yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, asfaltın ince serildiğini ve üzerine kalın mıcır yerine ince toz mıcır bırakıldığını ifade etti. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için sahada inceleme yapıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kentin sağlık altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında arazi ve saha çalışmalarını başlattı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivlim liderliğindeki heyet, merkezin inşa edileceği alanda teknik değerlendirmeler gerçekleştirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com haberleri sunar.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
7: Spor.
8: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
7: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
6: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

gibi yalnızlık kapımın önünde bırakıp kaçan bir kadın var. Ben de aşkı ona bıraktım, ne kapı açıldı ne aşk hayatta. Aşkı

Yetmezmiş gibi yalnızlık kapımın önünde. Bırakıp kaçan bir kadın var. Ben de aşkı ona bıraktım. Ne kapı açıldı ne aşk hayal.

ben sigaram, bir kibrit kadar mı hayatın? Anca yakar mısın, başka işe yarar mısın sen? O başkasını sarsın sen sigaranı, vedanı et, geri çekil artık. Bu son şarkımız, içim rahat artık. Sen beni yak, ben sigaramı.

0: Reklamlar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
2: 5 numara.
1: 4 numarada yalın akşamüstü.
2: 4 numara.
3: Sözsüz elime düşeni yaparım.
1: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte yanlış yanlışta.
1: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz sal sana be.
1: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Cinevisión.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be, and she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen. Birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: Wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
4: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenliğini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emily Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much. You're my best friend.
5: Slowly become a stranger again.
6: We carry each other with us. Cinevision.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 rezidansta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yaşlılar Günü öncesi Bayburt'ta müze gezisi. Bayburt'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Memnune Evsen Huzurevi sakinlerine yönelik kültürel gezi düzenlendi. Etkinlik kapsamında Huzurevi sakinleri Bayburt'un önemli kültürel mekanlarından Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretle yaşlı bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlandı. Bayburt ve çevresine yerel sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt il geneliyle Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bayburt Belediyesi Genç Osman Mahallesi'nde 4 arsayı satışa çıkardı. Bayburt Belediyesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Genç Osman Mahallesi sınırları içerisindeki 4 adet arsayı açık teklif usulüyle satacağını duyurdu. Belediye Meclisi'nin 10 Mart 2026 tarihli ve 132 sayılı kararı ile belediye encümeninin 11 Eylül 2026 tarihli ve 246 sayılı kararına istinaden hazırlanan satış süreci 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yürütülecek. Kavakyanı Konakyanı yolunda asfaltlama tepkisi. Bayburt'un Kavakyanı köyü ile Erzurum'un Konakyeri köyü arasında yapılan yol asfaltlama çalışması, köyü sakinlerinin eleştirilerine konu oldu. Yol üzerinde yapılan uygulamanın yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, asfaltın ince serildiğini ve üzerine kalın mıcır yerine ince toz mıcır bırakıldığını ifade etti. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için sahada inceleme yapıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kentin sağlık altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında arazi ve saha çalışmalarını başlattı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivlim liderliğindeki heyet, merkezin inşa edileceği alanda teknik değerlendirmeler gerçekleştirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
1: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
0: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
1: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
0: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi artır, başarıyı katla.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
2: Spor.
1: Türkiye Amile Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amile Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Çıktıkça istikbal.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
6: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Sevinç duyacak, hiçbir şey yok, uslanacak. Gerçekler uzak bunca çocuk.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta kış hazırlıkları başladı, pazı turşusu sezonu açıldı. Bayburt genelinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte geleneksel kış hazırlıkları hız kazandı. Kent mutfağının en köklü lezzetleri arasında yer alan pazı turşusu için yöre halkı tarlalardan ve semt pazarlarından pazı alımına başladı. Yörede pancar olarak da adlandırılan bitkinin sap kısmından kurulan turşu, kış aylarında sofraların ana öğünlerinden biri kabul ediliyor. Bayburt ve çevresine yerel sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt il geneliyle Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bayburt dahil 81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 81 ilde yürütülen çalışmalara Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de saha denetimleriyle destek verdi. Bayburt'ta üniversite öğrencilerini otogarda karşılama. Bayburt'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, Bayburt Gençlik Merkezi ekipleri tarafından otogarda karşılandı. Yeni eğitim hayatlarına Bayburt'ta başlayacak öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olan ekipler, öğrencilerin şehre ve yeni yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çeşitli konularda yardımcı oldu. Bayburt Spor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bayburt Spor'da yeni sezon hazırlıkları Genç Osman Stadyumu'nda gerçekleştirilen çift antrenmanlarla devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen ekip profesyonel lige yükselme amacı doğrultusunda çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
3: 5 numara.
2: 4 numarada yalın akşamüstü.
3: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
2: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
2: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
3: 2 numara.
5: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
2: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
6: Sinevizyon.
7: Senin bu şeyli damat projesi var ya, çok güzeldir ha.
8: Bu kızı seviyorum. Damat mektebi kuruyoruz, analara şehirli damatlar yaratıyoruz.
9: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Damat Mektebi. Uzun zamandır düğün yapılmayan bir köyde genç kadınların aileleri köyün delikanlılarını ham, kaba ve görgüsüz bularak kızlarını şehirli damatlarla evlendirmeyi tercih eder. Bu durum köyün genç erkeklerini umutsuzluğa sürüklerken birçoğu köyü terk etmek zorunda kalır. Yaşanan bu düzen gücünü şehirli damat furyasından alan Ferman Ağa tarafından ustalıkla yönetilmektedir. Ancak bir düğün günü gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılması köyde tüm dengeleri alt üst eder. Herkes bu esrarengiz kişinin efsanevi Rubin olduğuna inanırken, yıllar önce köyden ayrılan ve şehirde bambaşka bir insana dönüşen Miran memleketine geri döner. Miran, sorunun efsanelerde değil, köy gençlerinin kendilerini doğru ifade edememesinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine köy kahvesini kapatarak damat mektebini kurar. Burada gençler iletişim kurmayı, karşısındakini dinlemeyi, özgüven kazanmayı ve kadınlara eşit, saygılı ilişkiler geliştirmeyi öğrenir. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Sermiya Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel var. İyi seyirler.
10: Ne yapıyorsun?
11: Evet mi diyeceğim öyle hemen dünden razı gibi?
10: Vallahi ben de aynısını söyledim biliyor musun? Kabul edemem dedim ya. Köyde adım çıkar. Ayıptır.
11: Kime söyledin lan?
10: Kavuz'a.
11: Dur sakın beni takip etme.
10: Ya Kavuz zaten benim tipim değil. Dur.
6: Sinevizyon.

Kırıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık,

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık. Çok şükür biz hiç yalnız değildik.
0: Bu sefer

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

görür gözlerim. Ölüm çıkar karşıma, yine sen derim. Ölüm çıkar.

deli coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Sabahı

kırmızıyı sevdiğini bilseydim, hayallerim kıpkırmızı olurdu. İstanbul hala güneşin ardında. Ufuklarında birkaç kara leke. Birkaç kan pıhtısı dudaklarında. İstanbul hala sevimli mi sevimli? Ve hala bir tomurcuk tadında. Ne olur, yürüyelim seninle İstanbul'da. Korkusuz bir rüyadır bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da. Birkaç kuğu, birkaç masum kuş tüyü. Yenilgisiz bir muamma gibidir arar buluşmayan ellerimizi. Deli rüzgar yine sarhoş, yine huvarda. Tam orada, Çamlıca yokuşunda. Birkaç bulut çekelim gökyüzünden, damarlarımızdan geçirelim ve birden bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, sen bir defa gül, kumlu ebrular yapalım seninle. Serpmeli ebrular, bülbül yuvası, her cahi menekşe, gonca ve sümbül. Yüzün bir ay gibi parlarken gecenin ortasında, yürüyelim seninle İstanbul'da. Boğaziçi mağrur türkülerini gözlerine baka baka söyleyin. Martılar üşüyünce, denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi.

Anlayabilir misin neden çıban gibi büyür bağrımda, büyür de kelebek olur bu sızı? Kırmızıyı sevdiğini söyledin. Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan tepeler kırmızı, sular kırmızı? İstanbul bilmeli ki sahillerine mehtabı taşıyan senin bakışlarındır. İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler önce senin yüreğine açılır. Uzaklarda bir yerde toprağı öpmek için eğlen bahçıvanın parmaklarında hüzün. Sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Ağlayan suretidir. Ve bir elimizde umut, bir elimizde sevda, yürüyelim seninle İstanbul'da. Musiki kesilsin, tükensin yazı. Çaresiz kalınca mızrap ve şiir, ozan bir kenara bıraksın sazı. Ressam fırçasına neden mi kızgın? Tuvalde çizgiler, renkler kırmızı. Kırmızıyı sevdiğini bilince çekilir mi artık güllerin nazı?

Anadolu kavağında her akşam burcu burcu bir rüyadır hayalin. Karanlık hüznünü düşürür de. Kuşlar kanat çırpar, yıldızlar ağlar, endamın her sabah iner toprağa. Hasret yalnızlığı çoğaltan deniz, ayrılık acıyla süzülür kandan. Nefesin fermandır toprak sarayında, dönüşünü bekliyor rıhtımda şehzadeler, öylesine yorgun, mahzun ve candan. İstanbul bir yanımda, sen bir yanımda. Uykusundan uyanınca fırtına, dalgalar türkümüze aşina olur. Yüzümüze bakınca deniz fenerleri, sahibini arayan gemilerin çığlığıyla vurdurur. Anlayabilir misin sevgili? Beyoğlu'nda gezinen hayal kırıklığının benden türediğini. Anlayabilir misin? Kırmızı neden böyle doldurur aynalara inleyen yüreğimi? Sana giden yolların kavşağında, bak bir adam direniyor izini bulmak için. Siliniyor tan yerine akan alın terini. Ufkunda sapsarı umudun rengi, mavi yetik, beyaz kızgın ve siyah. Arıyor sessizce kaybolan güllerini. Sessizce kaybolan güllerini. Şimdilerde gülhanede simit satan çocuklar nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu? Ayasofya önünde tramvay bekleyenler, gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar içlerinden. Birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de, gitsek de biz, İstanbul'da yine de yıllar yılı gezinmeli bu sızı. Benden bir yaralı şiir kalmalı, senden bir tebessüm ve bir de kırmızı. Senden bir tebessüm.

önce ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı.

Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Düşler Sokağı programındasınız. Efendim yine şiir adına her şeyi sizlere aktaramasak da paylaşamasak da saatler 00'a kadar şiir adına mırıldanacağız bazen. Bazen sizlerden kaleme aldığınız, karaladığınız şiirlerinizi, denemelerinizi bizlere aktardığınız, hala aktaracağınız program boyunca tekrar sizler ve sevdiklerinizle paylaşacağız, paylaşmaya çalışacağız. Sizler için yine çok güzel şiirler ve şarkılar seçtik. Beraberce okuyup dinleyeceğiz şarkılarımızı. Bizleri www.unifm.com.tr'den takip edebilir. Aynı zamanda mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram adresimiz ömerpiri.tr. DM'den gelen çokça denemeler, makaleler, şiirler oluyor. Tekrar sizlere paylaşıyoruz. 0850 360 1864 WhatsApp hattımız. Yine mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: Çok kıymetli yazarlarımızdan Özdemir Asaf'ın Lavinia. Sana gitme demeyeceğim, üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar, şimdi yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme. Bilme Lavinia.
1: Düşünün.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleme dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğim bu zalim şehri. Yakamadım, gözlerin dikildi karşıma bir caddenin tam ortasında. İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime. Hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaları. Hatıralarımla titriyordu içim, kuşlar kanatıyordu. Gri bulutlar geçiyordu göğünden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde, anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri, hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehrin. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar, kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar, anladım sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğim bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar. Saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu. Yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysen bakışın, duruşun, sesin. Anladım. Söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Çünkü sen her şeyinle bendesin.

Efendim, farkına varamadan geldiğimiz şu dünyadan zamanı gelince birçok deneyim ve farkındalık edinerek yok olup gideceğiz her birimiz. İyi yaşa, mutlu yaşa, zorluk yaşa. Bir şekilde mutlak son bizi bulacak. Yaşadığımız yıllar boyunca hayatın içinde var olma mücadelesiyle didinip durduk. Bir yerlere gelebilmek için okuduk, çabaladık, meslekler edindik. Çalıştık, koşturduk. Hala da birçoğumuz mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz de. Yaşamın içinde var olduğumuz sürece didinip duracağız. Kazanımlarımız da, kaybettiklerimiz de olacak. İnsanoğlu söz konusu ne olursa olsun doğası gereği bir şeyleri başarmak, elde etmek ve elde ettiklerini ya da elinde var olanları kaybetmek korkusuyla yaşıyor. Çeşitli türden korkularımız var aslında. Hayatımız boyunca bizimle dalga dalga ilerleyen, bize eşlik eden, kimisi de kendiliğinden yitip giden bir sürü korkuyu deneyimliyoruz. Yüzleşmeyi seçmek kadar kaçmayı ve ötelemeyi tercih edenler de oluyor. Korkularımızla baş edecek gücü bulduğumuzda hayatın bize akışını kolaylaştırmış oluyoruz. Bir de hayatın bize yaşarken getirdiği korkular oluşuyor. Kaybetme korkusu gibi eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, sevgilimizi, bize ait bir canlıyı, hele ki anne baba ve kardeşlerimizi. Bazılarımız maddi kaygılarla ilerleyen, mal, mülk, iş, güç kaybetme korkusu, standartlarımızın gitgide düşmesi sonucu, elde olanları da yitirme korkusu. Peki bizler tüm bunlardan nasıl arınacak, nasıl üstesinden geleceğiz? Aslında sürekli söylendiği üzere su akar yolunu bulur misali boş vermiş görünerek mi ya da hayır elbette değil. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeylerin yerine başka şeyleri koyabilmek için öncelikle kendimizi tanımalı ve eksik yönlerimizi tamamlamalıyız aslında. Kendimize yapacağımız en büyük iyilik kendimizi yenilemek olmalı. Etrafımızda oluşan dış etkenlere karşı her daim başka bir çıkış yolu olduğunu ve yolu bulmak için ileriye doğru adım atmayı bilmeliyiz. Hayatımızda bir şekilde dahil ettiğimiz ama sonradan ne olduğunu anladığımız toksik insanları ve onların gereksiz izlerini de hayatımızdan çıkarmalıyız aslında. Herkes er ya da geç hak ettiği yerde olmalı. Ardınıza dahi bakmadan size iyi gelmeyecek.

her şeyden ve herkesten vazgeçmeyi bilmelisiniz. Emin olun ki hak ettiğiniz değeri ve onlar için yaptıklarınızı hiçe sayan kişilerden arınmak tıkanık yollarınızı açar ve kendi değerinizi artırır. Konuşacak, söyleyecek, anlatacak çok şey var aslında. Günümüzde gelecekten kaygısı olmayan tek bir bireyin dahi olmaması imkansız. Bugünkü şartlar ne olursa olsun, önümüzün karanlık olduğu şüphesiz. Bu gidişle ne kadar hayatı olumlu bakarak tutunabileceğiz bilemiyorum. Aslında niyetim kimseye olumsuzluk aşılamak değil, bilakis olumlu bakabilmek, umut dolu olabilmek için bir yol bulmak. En önemli olan unsur da hayatta olmak ve sağlıklı olmak tabii. İnsan insanın hem zehri hem de ilacı olabiliyor. Her koşulda yanınızda olacağını bildiğiniz bir arkadaşın, bir dostun, bir sevgilinin, bir eşin varlığı güzel bir nimet iken, menfaatleri bittiğinde bir bakmışsınız ki sırtınızdan ilk vuran o oluyor. Diğerleri de sıraya girmiş, sinsi sinsi pusuda bekliyor tabii. Kimin ne olduğunu anlamak için sadece bir kenara çekilip bakmak yetiyor. Bazen inanın yetiyor. Bir zamanlar sizin için canını verecek kadar güya sevdiğini saydığını söyleyenler yanınızda dahi olmuyor. Bilseler ki yoklukları sizin için meğer ne kadar geç kalmış bir lütuf. Son tahlilde size iyi gelen, hayatınıza bir anlam ve güzellik katan her insana gönül kapınızı açtığınız gibi, sizi üzen, kıran ya da iyi olmanızı istemeyenlere de kapatmanızı bilin derim. Hayat hiç kimseye hak ettiğinden fazlasını vermek için ve geriye dönüp irdelenecek kadar uzun değil. Şöyle başınızı ellerinizin arasına alın ve bırakın sizinle olmak isteyen yanınızda yürüsün. Gelmek istemeyen de yolunda. Efendim, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. Radyolarını yeni açan dostlarımız, kulağı bizde olan tüm şiirseverler, sıradaki şiir ve şarkılar sizler için olsun efendim. Ümit Yaşar Oğulcan'ın bir şiir aklıma geldi. Onu sizlerle paylaşayım. Ardından iki güzel çalışma dinleyeceğiz.

Bir gün apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi, bak nasıl çarpıyor nasıl, o bütün özlemlerin koyulaştığı yerde, bil ki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, sevinçle balkonda konuyorsa martılar, kendini tadılmamış derin bir hazza bırak, dökülsün dudağından en umutlu şarkılar, bil ki seni seviyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde bir kara gül biterse, bil ki seni seviyorum. Bil ki

ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken yalnızsam yıllar nasıl geçmiş sareden. Unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim unuttuysan adımı, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız, soğuk olur üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür bu geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu, ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır, başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de, ne adın, ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla, yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak, nan gibi aklımdasın.

Bazen bir şey geçer içinden insanın. En ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte, kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel. Fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini. Sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa. Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay mahallenin en güzel kızına. Denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa. Bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına. Zannetmek ölmek kolay. Ölmek kolay da kan gibi aklımdasın.

bu da geçer. Her sabah kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın. Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım 3-5 zeytin otururum sofrada. Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum. Nasıl unutulursa sana susuzluğum. Ve nasıl becerdiysen kahrolmayı öyle unuturum. Ekmek gibi, nan gibi aklımdasın.

gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızılığını, ekmeği bölerken, yalnızsam, yıllar nasıl geçmiş sareden. Unutmak kolay sanmışsa şarkıları, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı. Kör olsun sözlerim, unuttuysam adını. An gibi aklımdasın.

Efendim, ilginize, alakanıza çok teşekkürler. O kadar istekler yığılmış ki, kimler bizlerle? Kısaca bahsedeyim, isim isim. Abdullah Demir kardeşim, Aybegün İstanbul'a selamlar, Elvan Ulusoy Eskişehir'e selamlar. Bu arada Yaşar abi ve kıymetli eşine Eskişehir'e selamlar olsun. Recep kardeşim, Muhammed Aktan ve niceleri, Melek Hanım. Ne demişler? Merhaba, iyi akşamlar. Şiirleriniz çok güzel. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Radyolarını yeni açan dostlarımız, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Düşler Sokağı'ndasınız. Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilir, dinleyebilir, aynı zamanda mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0850 360 1864. Çok kıymetli bir şairimiz, yazarımız aynı zamanda. İnan batmış şehirler gibi onarılmaz anılar başlıklı. Çok güzel bir makale tadında sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: Biri beyaz, biri kara, iki kedi. Birbirlerinin omzuna kollarını dolamışçasına, birbirlerine şefkatle sarılarak, birbirlerine dayanarak yola çıkmışlar. Gölgeler akşamüstünü söylüyor, yorgun bir günün sonunda eve dönüyorlarmış gibi. Gölgeler akşamüstünü söylüyor, yorgun bir günün sonunda eve dönüyorlarmış gibi. Yüzlerini görmüyoruz ama eminim mırıl mırıl konuşuyorlardır. Belki sınanmış, denenmiş bir dostluk bu. Uzun yolları da göze alabilen bir dostluk. Ya biz, binde bir karşımıza çıkan dostluk, arkadaşlık, sevgililik fırsatlarını ne yapıyoruz? Akşamüstünün bir saatinde yorgun gövdemizi yaslayıp mırıl mırıl konuşabileceğimiz, omuzumuza dolanan bir kolun, başımızı yaslayabileceğimiz bir omzun, elimizi kavrayan bir elin, uzun yollara dayanıklı ayakların sahibi karşımıza çıktığında tanıyabiliyor muyuz onu? Değerini biliyor, biricikliğini, benzersizliğini anlayabiliyor muyuz? Yoksa hayatı sonsuz, fırsatları sayısız sanıp, kendimizi hep ileride bir gün karşılaşacağımızı sandığımız bir başkasına, bir yenisini ertelerken hayat yanımızdan geçip gidiyor mu? Karşımıza erken çıkmış insanları yolumuzun dışına sürüklerken, bir gün geri dönüp onu deliler gibi arayacağımızı hiç hesaba katıyor muyuz? Hayat her zaman cömert davranmaz bize. Tersine, çoğu zaman zalimdir. Her zaman aynı fırsatları sunmaz. Toyluk zamanlarını ödetir. Hoyratça kullandığımız arkadaşlıkların, eskitmeden yıprattığımız dostlukların, savurganca harcadığımız aşkların hazin hatırasıyla yapayalnız kalırız bir gün. Ve bir akşamüstü yanımızda kimse olmaz. Ya da olanlar olması gerekenler değildir. Yıldızların bizim için parladığını göremeyen gözlerimiz, gün gelir kayan yıldızların gömüldüğü maziye kilitlenir. Kedilerin özel bir anını yakalamak gibidir. Kendi hayatımızdaki olağanüstü anları ve olağanüstü kişileri yakalamak. Bazılarının gelecekte sandıkları bir gün geçmişte kalmıştır oysa. Hani şu karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarında rastladığınız, omzunun üzerinden şöyle bir baktığınız, sonra da boş verip nasıl olsa ileride bir gün tekrar karşıma çıkar dediğinizdir. Oysa tam da o gün bu zalim şehri terk etmiştir o. Ve boş yere bu sokaklarda aranırsınız.
1: Radyo, Radyo, Ünye FM, Ünye FM, Düşler Sokağı.

Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. İncecikten bir yağmur yağıyor yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi sıcak bir kara sevda. Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. Bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerim deremekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun, beni bırakma. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklan bir yalnızlık duyuyorduk. Sen ağlıyordun. Ağlıyordun. Ankara Kalesi'ne bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek buralardan diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce, sırılsıklam, paramparça, perme perişan türküler söylüyordun. Sen ağlıyordun. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor senin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma iki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık. Gel artık.

biz her şeyi esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anne. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bunda. Sanayi devrimlerinde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anne. Gidelim burada. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza da alıp gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim anne. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım. Dudakların. Tamam, sustum.

Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapılara yumruklayışlar, siprarexler, turgutlar, edipler, sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun, içinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler. Bekleyişler anla, bekleyişler. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela, nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anne. Sen adım attığın andan itibaren

Sana kapamadım kalbimin kapısını. Gülüşlerini unutmadım. Sen düşlerimde olmadan nefes alamam ki. Rüzgarın yön değiştirdiği yerdeyim şimdi. Sensizlikteyim. Dudaklarımı aralayıp hep söylediğim kelimelerdesin. Özlemlerimde, hasretimde, yalnızlığımdasın. Uykularımın en yorgun zamanlarında uyanıp ansızın gece yaraları, yüzüme düşen sensizliğin hüznündesin. Unuttum sanma. Ben nerede yaşıyorsam sen oradasın. Nerede yaşıyorsam orada. Sana ne yazsam ve ne kadar anlatamasam dostlarıma, bir o kadar büyürsün içimde ve bir o kadar gizemli. Şimdi yüzümün başa çıkılmaz anında bir sigara daha yakmalıyım önce kuytu akşamların senli vakitlerini düşleyip, sesini anımsamalıyım yine, tebessüm etmeliyim ve dünyanın en şanslı şairi olmalıyım sırf seni sevdiğim için. Ve sana yazılan her duygum okunduğu için onur duymalıyım. Gündüzlerin aydınlığında kısıp gözlerimi semaya bakıp, bir parça bulut arayacak gözlerim. Umut ederek yağmurun değmesini tenime, bekleyeceğim senin için yanan tenime biliyorum. Biliyorum dokunmayacaksın. Kayıp şehirlerin karanlık sokaklarında çaresiz kaldım. Ayaklarımda umudun ağır prangaları, ellerimde yokluğunun kelepçeleri. Kimselerin bulamayacağı bir yerdeyim. Sendeyim.

Sana en az pencerene gelen bir serçe, yolda gördüğüm bir çocuk, sahilde tek başına oturduğum bir bank, gizli gizli ağladığını gören bir ayna, ellerinden dudaklarına değen bir sigara, üzerine alelacele giydiğin bir elbise, uyumak için ellerinle bir sevgiliyi sardığın gibi sardığın bir yastık, gözlerine düşen uykusuzluk, okuduğun bir kitap, canını sıkan bir insan, öpülesi dudaklarında ısırdığın bir erik ve beklediğin, hayallerini süslediğin o sevgiliye kadar yakın olmak istedim. Biliyorum, ben sana daha dokunmadan avuçlarında bir hayatı tatamayacağım. Biliyorum, sensizliğin karanlıklarında şiirler yazıp her şeye rağmen içimde yaşayacaksın. Senin yerin orası, biliyorum.

Sokağımdan geçmesen de. Kokunu duymasam da en güzel çiçeklerde sırf yakın olmak adına. Balkonundaki bir kaktüsün dikenlerinde. Küçük ellerine batmak için her zaman dua edeceğim. Yoruldum inan. Düşler kurmaktan, nefessiz kalmaktan, boş bir evde yalnızlığın şarkılarını söylemekten bıktım. Yoruldum inan. Yoruldum sensizlikten.

Seni seviyorum, seni özlüyorum diye söyleyemediğim, telefonumun çalmasını beklerken yüreğimin sesini duyamadığım her an için kendime kızıyorum. Sana da kızıyorum. Beni bu boş alemde sevgisiz bıraktığın, yüzümü güldürmediğin için sana da kızıyorum. Sesinin kulaklarımı okşamasını, dokunamadığım teninde olabilmeyi, şiirlerime güzelliğini yazmayı her fırsatta ne kadar istiyorum bilsen, bir bile bilsen. Oysa yoksun. Yok. İçinde sana dokunamadığım, seninle olamadığım bir dünyada baharlar gelmiş, çiçekler açmış, gülmüş, ağlamışım, ne önemi var? Ben yokluğunda geçen zamanı hiç yaşamamışsaydım. Biliyorum, ölümüm seni düşünürken ve yanımda olmadığım bir vakit ansızın gelecek. Sen hiç acısını çekmediğin yokluğumda bilmeyeceksin bile öldüğümü. Ben hiç tamamlanmamış sayacağım gözlerimi kapattığım hayatımı ve verdiğim son nefeste bile acılar çekerken seni arayacağım. Biliyorum. Biliyorum gözlerimin baktığı, dudaklarımın seni sayıkladığı hiçbir yerde olmayacaksın. Ölümün acısı bile hafif kalacak sesini duymadan çıkan canımdan. Sen bensiz bir hayatı, bensiz geçen zamanı sevdin. Hep gizemli kalmayı, kaçmayı, sevilmeyi sevdin. Hiç çaba sarf etmedin, bir nebze olsun cesaret edemedin sevmeye beni. Düşlerde bir masal, rüyalarda bir gizem kalmayı seçtin. Olamadın benimle. Bir kez yüzüme bakıp içinden geldiği gibi seni seviyorum, seni özlüyorum diyemedin.

Ben senli zamanların içinde hep sevinçten gülen, heyecandan ne yaptığını bilmeyen, içi içine sığmayan koca bir adam değil de oyuncağı eline verilmiş bir çocuk gibi hep gülücükler saçtım ağlayarak geçen o koskoca bir zamana inat.

Dünyanın en güzel yeri gözlerin içinde saklı, biliyor musun? Biliyor musun? Baharın yemyeşil dallarında artık hüzün var şimdi. Bak, rüzgarlar sesini kesmiş ve yağmurlar boşu ıslatıyor kaldırımları. Şimdilerde gözlerimin uykuya düştüğü ve karanlığın aydınlığa hasret kaldığı yerdeyim. Sensizlikteyim. Sensizlikteyim. Sensizlikteyim.

Efendim saat 20.00.05'i gösteriyor. Son şiirimizde. Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı burada sona erdi efendim. İlginize ve alakanıza çok çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi gecesi saatler 22'yi gösterdiğinde bizler tekrar buradayız. Bizden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

mı anlamıyor dilim. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime,

Her şarkıda gözyaşlarım dökülür. Mazi yandıkça boynum bükülür. Hasretinden deli divane oldum. Söyle onsuz hayat nasıl çekilir? Her şarkıda gözyaşlarım dökülür.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken